0: Mas, Mas, Mas, sahur, sahur, Mas.
1: Nah, what the vibe?
0: Hey, sahur.
2: Jam berapa lagi?
0: Wes wae sahur. Hey. Wes tak masak nih kalau.
2: Kowe masak?
0: Iya. Eh, sahur ya.